0: 3-3 ise Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.
1: Ali Kara Hasanoğlu, 25 yıldır niçin seçimleri kazanıyor? İşte bunun için. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son fon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili kimi yerde acımasız, kimi yerde vefa yüklü, kimi yerde kararlı, kimi yerde şefkat dolu bir konuşmayla AK Parti'nin kimliğini bir defa daha halka açıkladı. 1 milyonun altındaki parti üye sayılarıyla şişinenler duysunlar. 400 bin mi yoksa 401 bin mi rakamlarıyla oyalananlar duysunlar. Erdoğan açıklıyor. 11 milyon 710 bine ulaşan sayımızla sadece Türkiye değil dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Samimiyeti, ihlası, dik duruşu, ne düşünüyorsa onu söyleyen tavrıyla sizlerle samimi bir muhasebe yapmak istiyorum diyerek konuya giriyor Erdoğan. Ben demiyor. Bu hareket benimle birlikte doğdu demiyor. Birçok gazeteci, birçok siyasetçi AK Parti'nin teşkilatını bir kenara, Tayyip Erdoğan'ı tek başına bir yana koyup Erdoğan'ın ağırlığını daha fazla gösterirken bizzat Erdoğan, biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın, bu mukaddes değeri bizden sonrakilere şanla şerefle teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara saridir. Dünya var oldukça da bu hareket var olur olacaktır diyor. Biz olmasaydık sen olmazdın, biz olmasaydık parti olmazdı demiyor. Biz omuzlarımızda sadece bugünün değil, hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir diyor. Kendisini istisna etmeksizin tüm partililer için, hatta dünya genelindeki aynı inançla hareket edenlerin hepsini kastederek, ben olmazsam hareket olmaz diyen varsa çok büyük gaflet içindedir, büyük bir yanlış içindedir tespitini yapıyor. Ve sokaktan gelen bir cumhurbaşkanı olarak kahve kahve dolaşarak davasına insan kazandırmak için geceyi gündüzüne katarak çalışan, halkın içinden çıkan bir cumhurbaşkanı olarak tüm partililere hatırlatıyor. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde helalinden kazanıp harcayan, ezilen o gariplerin, yoksulların hakkını, namusunu savunmak için, onların başını her zaman dik tutmak için kurduk. Biz burada garibin hakkını korumak için varız. Dikkat buyurun, AK Parti'de bakanlık koltuğuna kadar yükselen bir ismin etrafındaki parasal iddiaların henüz ispatlanmadığı bir süreçte küçücük bir ihtimalin bile ne kadar mide bulandırıcı olduğunu hatırlatırcasına yürünülen yola hangi ideal için girildiğini net olarak anlatıyor, hatırlatıyor Erdoğan. Bizim millete, ümmete, insanlığa hizmet davasında aramıza kimse giremedi, giremez diyerek hem geçmişte yanlış yapanlar varsa onlara, hem bundan sonraki süreçte sapma ihtimali olanlara, hem de kendisinin başında olduğu siyasi çizgiye kara leke sürmeye kalkışan muhalefete mesajını açık yüreklilikle vermiş oluyor. Erdoğan'ın millete, ümmete, insanlığa hizmet edeceğiz, düşük değerden fon alıp yüksek değerden satmayacağız mesajı artık bir yerlerde yankı bulmuş olmalıdır. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yanlışları savunmak için herkes yapıyordu denilmeyeceğini, tilkiliği meşrulaştırmaya çalışarak ticaret de mi yasak denilmeyeceğini, borsada hisse alan herkesi istifa ettirin o zaman savunmalarının yapılmayacağını Erdoğan haykırmış oluyor. Erdoğan'ı eleştirenler, özellikle de bizim mahalledekiler, alnı secde görenler, İki gündür başörtülü bir hanımefendinin fotoğrafını basıp fon yolsuzluğunun tek sorumlusu oymuş gibi manşet atıp beline kadar yırtmacı olanların aynı fon yolsuzluğunda o başörtülüden 6 kat fazla para götürdüğünü gizleyen bizim mahallenin kıskançları, bakın Erdoğan gerçeği nasıl haykırıyor. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, yağmurda, karda, sıcakta yollara düşenlerin, fedakarlık yapanların, 10 milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, en kritik zamanlarda desteğini, duasını esirgemediği bir siyasi harekettir. Ekrem İmamoğlu için onlarca iddia konuşuldu, tartışıldı. Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP'deki diğer belediye başkanlarını, o partiden yolsuzluk yapanları savunanlar bu net duruşu gösterebildiler mi? Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanlar diye cümle kurup onların haklarını asla çiğnetmeyeceklerini söyleyebildiler mi? Ne dediler? Lekelenmeme hakkı var. Ne dediler? Masumiyet karinesi var. Erdoğan öyle mi diyor? Hayır, Erdoğan lekelenmeme hakkı olmadığını söylemiyor ama seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların haklarını kimseye yedirmeyiz diyor. Ve gerçeği şöyle aktarıyor. Böyle kalabalık bir hareketin farklı niyetlerle hareket edenleri olabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik. Bu tespitlere itiraz eden var mı? Hayır, hesap sorulmadı, seccadeyi gözyaşıyla ıslatanların hakları yerde kaldı diyebilen var mı? Biliyorum, emeklilerin haklarını koruma iddiasıyla FETÖ'cüler bu yazının altına doluşacaklar. Kusura bakmasınlar, bana AK Parti öncesinde emekli ne maaş alıyordu, şimdi ne maaş alıyor, bunun kıyaslamasını yapsınlar. AK Parti iktidarı öncesinde aynı durumdaki emekliler aldıkları emekli maaşıyla kaç ekmek alabiliyorlardı, bugün kaç ekmek alabiliyorlar? Söylesinler, geriye mi gidiş var, ileriye mi gidiş var? Birlikte değerlendirelim ve CHP'de asla görmediğimiz, yeni partide asla görmediğimiz, tam aksine başkanımızı yedirmeyiz diyerek haram paralarla gösterilerin yaptırıldığı sol kesimde asla görmediğimiz dik duruş Erdoğan tarafından dokunaklı sözlerle bakın nasıl gösteriliyor. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Bizim farkımız budur. Ve benim hala konduramadığım, bir tesettürlü insanın asla yapamayacağına inandığım, 255 liradan alıp 4500 liradan satılan fon hisseleriyle ilgili olarak sorumlu gösterilen eski milletvekili için söylendiğini düşündüğüm şu cümle, Erdoğan'ın girdiği seçimlerin hemen tamamını nasıl kazandığını da gösteriyor. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Omuz vermiş hiç kimseye vefasızlık etmeyiz. Devletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. Mücadele azmini yitiren varsa soluklansın. Kenara gelmiyorsa millete hizmet davasının hakkını versin. Bir değil, iki değil. Onlarca fuhuşçusu, onlarca rüşvetçisi, onlarca yolsuzu olan CHP kaç kişi için aynı cümleyi kurabildi? AK Parti etik olmayan ilk davranışta bu resti çekti. Nokta. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit. Ali Kara Hasanoğlu, Milli Gazete'de mi tesettürlüyü hedefe koydu? CHP'lilerin çok sevdiği Mustafa Sandal'ın eşi batan fonlardan 11 milyar liralık çıkış yapmış. Bunu konuşabilir miyiz? Hayır, konuşamayız. CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün kardeşi İsmet Öğüt benzer şekilde fonlardan 3 milyar liralık çıkış yapmış. Bunu konuşabilir miyiz? Hayır, bunu da konuşamayız. CHP milletvekiliyken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin uyuşturucu raporunu değiştirmek karşılığında kendisinden 5 milyon dolar alan Mustafa Erdem'i konuşabilir miyiz? Hayır, onu da konuşamayız. Peki ne konuşacağız? AK Partili eski bakanın 1.1 milyar liralık fon çıkışını konuşacağız. Tamam, onu da konuşalım. Konuşuyoruz zaten. İlk adım atıldı. AK Parti'deki idari görevlerinden istifa etti. Eleştirilen AK Parti'nin söz sahibi olduğu Adalet Bakanlığı'ndaki savcılar mal varlığına tedbir koydu. Paraların geri alınacağına dair resmi yetkililerden ardı ardına açıklamalar geldi. AK Partili eski bakanın yaptığının yanlış olduğunu hepimiz söyledik. Peki CHP'lilerin yaptıklarını söyleyen bir yöneticisi var mı? Yok. Onlar kendi paçalarından akan pisliğe bakmadan bütün okları AK Parti'ye yöneltmiş durumdalar. Kendi mahallelerinde fon yolsuzluğu derseniz 4 misli 5 misli yolsuzluk yapanları konuşmuyorlar. Fon yolsuzluğu bir kenara, resmen sahte evrak düzenletmek için rüşvet alan milletvekillerini konuşmuyorlar. AK Partili eski bakanı gözümüzün içine sokuyorlar. Dün Akit'in manşetinden tavrımızı net olarak dillendirdik. Hazreti Peygamber'in hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezasını veririm hadisi şerifini hatırlatarak, suç işleyen kim olursa olsun cezasının verilmesi gerektiğini belirttik. Suç işlediği iddia edilen kişileri savunmadık. Ama bakıyoruz, Milli Gazete'nin yöneticileri olan kardeşlerimiz manşet atmışlar. Sözcü yapsaydı, Cumhuriyet Gazetesi yapsaydı, içlerindeki başörtülüye düşmanlığı bu vesileyle dile getiriyorlar derdim. Ama Milli Gazete'nin yöneticilerinin, ailelerinin de hemen tamamı başörtülü. Fon yolsuzluğu yapanların içerisinde niye başörtülüyü buldunuz da beline kadar yırtmacı olan Mustafa Sandal'ın karısını manşete koyamadınız? Başörtülülere düşmanlığınız neden? Veya beline kadar yırtmacı olan CHP yandaşlarına gösterdiğiniz bu muhabbet nereden kaynaklı? Birine isnat edilen fon yolsuzluğu 2 milyar, diğerine isnat edilen fon yolsuzluğu 11 milyar lira. Sorayım Milli Gazete yöneticilerine, 2 mi büyük, 11 mi? Niye 11 milyarlık yolsuzluğu haber yapmıyorsunuz, manşete çekmiyorsunuz da 2 milyar lirayı manşet yapıyorsunuz? Bu kadar mı şaşırdınız, bu kadar mı yoldan çıktınız? 5 milyon dolar rüşvet alan CHP milletvekilini niye gizliyorsunuz? Soyan soyana manşetinin içerisine CHP'li milletvekilini niye ekleyemiyorsunuz? Bülent Kaya'nın milletvekilliği mi düşer? Mustafa Kaya bir daha milletvekili olamaz diye mi korkuyorsunuz? Şerafettin Kılıcı, biz CHP dışında nasıl milletvekili yapabiliriz diye endişe mi ediyorsunuz? Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın kasasını size açtı. Onun için de yolsuzluklarını yazmıyorsunuz, bunu anladık. Peki diğer CHP'li vekillerin yolsuzluklarını niye yazamıyorsunuz? Nerede sizin dürüstlüğünüz? Önce ahlak ve maneviyat diyordunuz, şimdi din dersi kaldırılsın diyenlerle yol yürüyorsunuz. Düne kadar fabrika yapan fabrikalar kuracağız diyordunuz, şimdi katar katar satıldık diyenlerle ortaklık yapıyorsunuz. Yeni Asya gazetesinin yayın çizgisi de gerçekten ibret verici. Bediüzzaman Said Nursi'den İbretlik cümleler aktararak bize hırsız avukatlığı yapan Yeni Asya ekibi, düne kadar lekelenmeme hakkı üzerine bize tavsiyelerde bulunurken, biz AK Partili eski bakanın lekelenmeme hakkı olduğunu söylemeksizin iddialar açıklığa kavuşturulmalı, soruşturulmalı, cebe atılan haksız bir para varsa iade edilmeli diyoruz. Yeni Asya grubu düne kadar Ekrem İmamoğlu için dillendirdiği lekelenmeme hakkını unutmuş, AK Partili eski bakanın da ötesinde tüm partilileri mahkum etmeye çalışıyor. Düne kadar Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için Hasan İmamoğlu'nun yaptıklarını ayrı değerlendirmek gerekir diyorlardı. Hasan İmamoğlu'nun yaptıklarından Ekrem İmamoğlu'nun sorumlu olmadığını söylüyorlardı. Ama şimdi AK Partili bir eski bakan üzerinden bütün AK Partilileri hedef tahtasına koyuyorlar. Lekelenmeme hakkını da çöpe attılar, masumiyet karinesini de unuttular, suçların ve cezaların şahsiliği prensibini de rafa kaldırdılar. Çünkü onlar bu kavramların gerçekten uygulanmasını istiyor değillerdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için bu kavramları önümüze koyuyorlardı. Aynı kavramlar bir başka olay söz konusu olduğunda hemen çöpe atıldı. Karar Gazetesi'nden Ahmet Taş getiren bugün yazacaktır. AK Partili eski bakan bizi utandırdı diyecektir. Evet, AK Parti'de siyaset yapmış bir isim, hele hele tesettürlü bir hanımefendi, kenarından köşesinden böyle bir yanlışın hiçbir yerinden geçmemiş olmalıydı. Ama bunu söylemeye bizim hakkımız olsa da, Ahmet Taş getirenlerin böyle bir söylemi dillendirmeye hakları olabilir mi? Onlar değil mi belediye personelini önce yatağa atıp sonra maaşa bağlayan ve ahlaksızlığını Karar Gazetesi'ndeki hacılara, hocalara, savunduranlara siper olanlar, kurban paralarını hiç edenlerin savunuculuğunu yapanlar? Şimdi nasıl olur da fon yolsuzluğunda hemen iki günde bütün cezaların kesilip defterlerin dürülmesini isteyebiliyorlar? Yapılan tüm eleştirilere rağmen ben hodri meydan diyorum. 25 yıl öncesine göre bugünkü SPK mevzuatı yolsuzlukları önleme noktasında çok daha önemli tedbirler içermektedir. 15 yıl öncesine göre bugünkü mevzuat yine çok daha iyi yolsuzlukları önleyici maddeler içermektedir. Daha iyi olsun diyebilirsiniz. Yolsuzlukları önleme noktasında daha geniş tedbirler alınması için şu düzenlemeler de yapılmalıdır diyebilirsiniz. Ama AK Parti iktidarının gerek SPK mevzuatında gerekse diğer mali mevzuatta yolsuzlukların önünü açacak düne göre tedbirleri azaltan bir tane değişikliğini gösteremezsiniz. Her şeyde bir hayır vardır. Bir AK Partili'nin böyle bir yolsuzluk soruşturmasında adının geçmesinden asla memnuniyet duyamam. Ama hırsızları savunanların, uçkurunun faturasını belediyeye ödettirenlerin savunuculuğunu yapanların şimdi kullandıkları kavramları nasıl unuttuklarını göstermeleri açısından fon yolsuzluğu şer görünen ama bize hayırlar getirebilecek bir tokattır. Yeter ki karşımızdaki çakalların riyakarlıklarını anlatabilelim. Şahsi menfaatleri için dindar bir cumhurbaşkanını devirmeye kastedenlerin gerçek yüzlerini ortaya koyabilelim. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit.
0: 3-3'se Melbourne Türk Radyosu müzikle sürüyor.
2: Mekanları son dakika ibaresiyle görüyorsunuz. Mersin'de büyük bir operasyon var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı dahil 59 şüpheli gözaltında. Hemen detayları muhabirimiz Hanifi Bayar bize anlatsın. Hanifi, günaydın. Sabahın erken saatinde yapılan bir operasyon, nedir detayları?
3: Gün yine oldukça sıcak bir gelişmeyle başladı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli ilçe belediyelerine yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlattı ve bu soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde polis ekipleri eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Hemen son dakika gelişmesini bir kez daha paylaşalım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le beraber Yenişehir İlçe Belediye Başkanı ve Mezitli Belediyesi Başkanı gözaltına alındı. Belediye başkanları Vahap Seçer, kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı, bir kez daha söyleyelim, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralığında bulunduğu toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddiasına göre Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildi diyor Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu tespitiyle beraber, iddiasıyla beraber bir soruşturma başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Belediyesi ve Mezitli İlçe Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gözaltındaki isim olarak dikkat çekiyor diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
4: Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı. İki taraf arasında daha önce imzalanan anlaşmada vize işlemi yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.
5: Vize serbestlileri, muafiyetleri zaten ülkelerin bu anlamda ilişkilerinin hızlanacağını da gösterir. Bu konuda Suudi Arabistan'la da bu ivmelenmeyi gördük. Biz bu hafta bölgeyi en çok ilgilendiren konu başlıklarından biri olarak da Amerika'nın bölgeye ilk gelip yerleştiği, 23 yıl boyunca da sayısını artırdığı, azalttığı askerleriyle 9-10 tane üs kurdu, operasyonlar yaptı. Hatta geliş nedeni zaten Bağdat'ı işgaldi. İşgalini de gördüm. Sonrasında Irak'ın siyasi yapısını şekillendirme, belki beraberinde İran'a karşı orada bir set örme mevzunu hep birlikte yaşadık, gördük. Sadece orada değil, Körfez'in tamamında da yine İran kaynaklı, İran tehditleri kaynaklı diğer üslerin de nasıl oluştuğunu aynı zaman dilim içinde yaşamış, görmüş olduk. Ve uzunca bir süredir, özellikle Trump'ın gelişinden beri Amerika bu topraklardan gidecek. Artık buradaki üslerini kapatacak, askerlerini burada bulundurmayacak ya da bu sayıda bulundurmayacak diye çok fazla tahmin vardı. Bununla ilgili göstergeleri okuyanlar vardı. Suriye'den giderler mi gitmezler mi derken önce üsler birleştirildi, ardından Irak'a kaydırılan askerler oldu. En sonunda da Suriye'de resmi Amerikan üssü ve askeri de kalmadı. Bu hiç olmayacak, sonra gelmez, anlaşma yapılmaz anlamına gelmiyor. Ama gelme biçimlerinden ötürü, burada bulunma biçimlerinden ötürü mevcuttaki ülke vatandaşlarını da eğer sıkıntıya sokuyorsa o sıkıntı artık Irak içinde kalmadı. İlk gidiş nereydi? Afganistan. Afganistan'dan o uçağın kimseye haber vermeden peşine birilerinin takılıp bizi de alın diyen Afganların bulunduğu ortamda kalkıp gitmesi bugün Irak'ta olanların da zaten olabileceğinin en güçlü göstergelerinden biriydi. Peki nasıl bir safahat oldu Irak özelinde Amerikan askerlerinin varlığı? Amerika ve İngiltere dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'i devirmek için nükleer silahlar geliştirdiği bahanesiyle oraya bu operasyonu başlattı. İşgal kararı alındı. Irak'ı özgürleştirme operasyonu adı verildi. O günlerde Amerika bir yere gidiyorsa, asker gönderiyorsa ya da yönetimini değiştirmek istiyorsa zaten bir demokrasi başlığı ya da şemsiyesi açardı. Burada da Irak'a demokrasi getirilecekti onların sözleriyle. Ülkede etnik ve mezhebi çatışmalar da bu süreçte yaşanmaya başladı zaten. 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri oradaki harala gürele biraz azaldığı için askerlerini kademeli olarak azaltmaya başladı. 18 Aralık 2011'de Amerikan muharip birliklerini tamamen çektiğini ilan etti Amerikan devleti. Üsteki varlıkları ise sürdürmeye devam ettiler. Yani üste muharip birlik yoktu ama Amerikan askeri vardı onların açıklamalarıyla. 2014'te Halep DAEŞ terör örgütünün ortaya çıkmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri koalisyon güçleriyle birlikte askeri varlığını tekrar artırmaya başladı. Bu kez kendi kurduklarını bir şekilde ilan ettikleri o örgüte karşı asker getirmeye dönüşmüştü. 18 Aralık 2017'de 5 milyon kişilik iç göç dalgası Irak'ta, Amerika'nın orada demokrasi, özgürlük ya da refah getireceğini söylediği coğrafyada sürüklenip gitti. 2026-30 Eylül yani bugün itibariyle ise yapılan anlaşma kapsamındaki 2 yıl önce o anlaşma imzalanmıştı Irak hükümetiyle, onlar da çekildiler. Hadi bakalım efendim.
6: Amerika Birleşik Devletleri 23 yıl önce işgal ettiği Irak'tan tamamen çekildi. Ülkenin dört bir yanında kutlamalar yapıldı. Irak güvenlik güçleri Bağdat, Kerkük ve Necef'te konvoylarla geçit töreni düzenledi. Iraklı vatandaşlar da çekilmeyi sevinçle karşıladı.
7: Şuur ne? İrfi sadır ne?
8: Yüreğimiz sevinçle dolu. Amerikan güçleri çekildiği için yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Oysa 70 yaşındayım. Amerikan güçlerinin çekilmesi, işgalcilerin çekilmesidir.
6: Diğer yandan Pentagon sözcüsü Sean Parnell, Amerikan askerlerinin yanı sıra koalisyon güçlerinin de Irak'tan çıkışının tamamlandığını duyurdu. Ülkenin güvenliğinin artık Irak hükümeti ve halkında olduğunu söyledi. Irak'a eğitim ve istihbarat desteği vermeyi sürdüreceklerini de söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Erbil'deki karargahın Ürdün'e taşındığını duyurdu. ABD ve koalisyon güçleri her türlü DAEŞ tehdidine yanıt vermeye hazır kalacaktır denildi. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi de 30 Eylül 2026 hafızalarda kalacak bir gün dedi. Irak'ta hukukun dışında silah ve devlet kurumlarının dışında güç olmayacak diye konuştu. Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyordu. ABD 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirmişti.
9: Bir yeni son dakika bilgisi var. TERA Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve TERA Yönetim Yatırım CEO'su Emir Münir Saypener tutuklandı. Bu fon meselesiyle ilgili önemli son dakika gelişmelerinden birisi. Ayrıntısı için Baran Bila'ya dönüyoruz hemen. Baran, günaydın. Neler aktaracaksın?
10: Osman Girgin, günaydın. Uzun bir savcılık ve adliye sorgusu oldu. Mahkemede ifade verdi her iki isim. TERA yöneticileri ve bu ifadenin ardından tutuklanmalarına karar verildi. İlerleyen dakikalarda cezaevine gönderilmeleri bekleniyor. Şu an halen adliyede olan isimler de olabilir, gözaltında olan kişiler olduğunu biliyoruz ama şu ana kadar toplam tutuklu sayısı da böylece 58'e yükselmiş gibi görünüyor bu son dakika gelişmesiyle birlikte. Her ikisi hakkında, yani hem TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve TERA Yatırım CEO'su Emir Münir Saypener hakkında önce yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti ve sonrasında savcılık yeniden bir değerlendirme yapmış ve her iki ismin de gözaltına alınmasına karar verilmişti ve bu gelişmenin ardından iki isim de tutuklandı. Savcılık yeniden bir değerlendirme yapmış ve her iki ismin de gözaltına alınmasına karar verilmişti ve bu gelişmenin ardından iki isim de tutuklandı.

0: hedeflenmiş vaziyette. Bazı fonlar burada tavsiye sürecindeydi veya bunlarla ilgili çeşitli tedbir kararları alınmıştı. Uzun kapsamlı bir inceleme yapılacak bu konuda, ancak bir yandan da daha geri yönelik araştırmalar da devam ediyor. Bu yönde de daha önce pek çok şirket yöneticisi tutuklanmıştı veya finans dünyasının yakından tanıdığı isimler hakkında bu şekilde kararlar verilmişti ve son olarak iki tutuklama kararı daha geldi Osman.
1: Teşekkür ediyoruz. Baran Bila aktardı olan biteni. Fon soruşturmasında artık iki tutuklama var. İlk andan itibaren Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener'in isimleri geçiyordu. İlk olarak gözaltına alınmışlar, adliyeye sevk edilmişlerdi. Şimdi bir tutuklama kararı var bu konuyla ilgili. Az önce Baran Bila ayrıntısını aktardı. Ama tabii ki bu meseleyle ilgili artık 200'ün üzerinde bir gözaltının soruşturmaya dahil edilen ismin olduğunu ifade edelim. Tabii ki geride bıraktığımız hafta sonundan beri en çok konuştuğumuz konu eski bakan Fatma Betül Sayankaya'nın da bu konuda paranın işte Nisan ayında çıktığı, alındığı ve Eylül'de çıkış yapıldığına dair iddia. Hatta yine eski isimlerden birisi bu konuyla ilgili yine bir ifade kullanmıştı. Önceki saat diliminde de bunu haberleştirdik. Nereye gidecek soruları elbette bu konuyla ilgili soruluyor. Yani Nihat Zeybekçi'den bahsediyorum. Ben de o 455 bin kişinin içindeyim. Parayı yatırdım ama çekme gibi bir durumum yok. Bilseydim zaten yapmazdım. Arkadaşlar yatırmışlar şeklinde bir ifade kullandı. Nereye gidecek, ne kadarlık bir yere uzanacak bu iş elbette herkesin merak ettiği, paraları alabilecek miyiz sorusuyla birlikte en önemli konu bu konuyla alakalı.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesinin gözaltına alındığı bilgisini. Bir konuğum var, Avukat Zafer İşleri. Hoş geldiniz, günaydın.
3: Merhabalar, günaydın efendim.
2: Çok teşekkürler. Biz bu son dakikayla güne başlayınca ne oluyor diye de elbette bir merak ettik. Neden sizce bu suçlamalar neler, neden bu gözaltı kararları geldi?
3: Efendim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma var. Bu soruşturma Eylül 2025 yılında kendilerine ulaşan bir şikayet üzerine başlıyor. Bu şikayette sınav kağıtlarının değiştirildiği ve sistematik bir biçimde mobbing uygulanarak hakemlerin atamalarında veyahut da kademe derece ilerlemeleri, yükselmelerinde adaletsiz davranışlar sergilediğini ifade ediyor. Bunun üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı süreç içerisinde bir kısım haberleşme tespit sistemleri kayıtlarıyla ya da MASAK raporlarıyla bugüne kadar elde edilen veriler ışığında bir kısım usulsüzlüklerin yapıldığını ve evrakta sahtecilik gibi, eziyet gibi suçların hakemlere karşı işlendiğini değerlendiriyor. Bununla beraber de neredeyse bir yıl sonra bugün bir operasyonel biçimde gözaltılar başlıyor ve çok ciddi isimler, ciddi sayıda kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp adli makamlara getiriliyor. Şu aşamada henüz kolluk kuvvetlerinde, poliste ifadelerin alınması bekleniyor ve eğer ki örgütlü bir suç şeklinde nitelendirilirse bu, sistematik bir biçimde birden fazla kişinin sürekli bu hakemlik müessesesine müdahalesi söz konusuysa, 4 güne varan bir gözaltı süresinden sonra da belki tutuklanabilir, belki ev hapsi gibi tedbirlere de müracaat edilebileceği anlaşılıyor.
2: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. İşte hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama, atama, bütün bu süreçlerin incelendiğini söyledi. Burada az önce dediğiniz ya, örgütlü bir şey var mı yok mu buna bakılıyor. Bu kadar üst düzey isimlerin alınmış olması, bu kadar hızlı ve bu kadar çok gözaltının gelmesi, suçlamalar da ağır. Eziyetten tutun mobbinge, resmi belgede sahteciliğe kadar. Bir örgütlü durum olabileceğine dair bir sinyal olarak yorumlanmalı mı?
3: Hukuki açıdan kesinlikle böyle. Çünkü bizim mevzuatımıza baktığımızda 3 kişi ve üzerinde sistematik bir şekilde hiyerarşik bir yapıyla emir komuta zinciri altında sürdürülen faaliyetler ve bunu tek bir suç işlemek için değil, sürekli zincirleme biçimde hareket edilmesi durumu örgütlü suç olarak nitelendiriliyor. Şimdi 51 kadar kişinin gözaltına alınmış olması da çok sayıda şüphelinin birbirine bir aslık üstlük ilişkisi içerisinde bağlı olabileceğini değerlendiriyor. Ayrıca bir de işin MASAK boyutu var. Konuyu mali suçlar bünyesinde de incelemeye alınmış olması ne yazık ki buradaki kötü kokuları daha da arttırıyor ve acaba para karşılığında hakemlerin atamalarında, yükselmelerinde, görevlendirmelerinde belli oyunlar mı oynanıyor sorusunu gündeme getiriyor. Keza soruşturmanın bir yıldan beri devam ediyor olması da bunun basit bir sınav

0: kağıdı meselesi olmadığını açıkçası bizlere izah ediyor. Dolayısıyla yakın zamanda bu soruşturmaya ilişkin detay bilgiler gün yüzüne çıkıp kamuoyuyla paylaşıldığında endişe ediyorum ki aslında toplumun sosyolojik açıdan da çok önemli bir direği olan futbol, futbola ilişkin hakemlik müessesesi hakkında ciddi problemlerle karşı karşıya kalabileceğimizi ve aslında bugün konuştuğumuzun belki de buzdağının sadece görünen yüzü olabileceğini, yakın zamanda futbola ilişkin yaşadığımız o travmatik sorunlardan sonra bir de hakem ayağında böyle bir ciddi suç dalgasıyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor.
1: Örgütlü bir suç ise şayet buna ilişkin bilgi belge bulgular ağırlık kazanırsa bunun cezai müeyyidesi nedir?
0: Şimdi bu soruşturmada her şeyden önce resmi evrakta sahtecilik suçlamasından bir soruşturma yürütülüyor. Ve bunun cezai karşılığı her bir sahte işlem, her bir sahte belgeyi kullanma eylemi için 8 yıla kadar hapis öngörülüyor. Tabii eğer bu bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmişse bunun her bir suçun birleşmesi ve örgütten ayrıca ceza verilmesi suretiyle şu anda tabii hadise sayısını net bilemiyoruz ama 50 yıl, 100 yıl gibi yüksek hapis cezaları da gündeme gelebilecek bu suçu bizzat işleyen kişiler. Tabii şu anda Merkez Hakem Kurulu Başkanı teolojik olarak bu noktada eğer örgütün kurucusu ya da başkanı başı sıfatıyla yargılanırsa o durumda işlenen bütün suçlardan bizzat kendisi de sorumlu olacağı için son derece ciddi yıkıcı bir hapis cezasının gündeme gelmesini bekleyebiliriz bu açıdan.
1: Son bir soru. Şimdi burada sınavlar, işte mobbing, yükseltmeler, bunların hepsine bakılıyor denirken bir yandan MASAK'tan da bahsettiniz siz.
0: Evet.
1: Para transferlerine de bakılıyor diye anlıyorum ben buradan bu dediğinizden. Burada bir para transferi, bir para karşılığı, bu tarz ihtimaller suç unsurları mı görülüyor sorusunu getiriyor akla.
0: Şimdi açıkçası bir hukukçu olarak konu sadece bir kayırma boyutunda kalmış olsaydı, eğer bir hakemin daha ön planda tutulup daha sık görevlendirilmesi ya da görevlerinde daha hızlı yükselmesi amaçlanmış olsaydı tabii ki bu da bir suç ve sahtecilik ama bu kadar kötü kokular yaymazdı. Ama konunun içerisine MASAK raporunun girmesi ve soruşturmanın bir yıldan beri devam ediyor olması ne yazık ki burada bir para karşılığı atamalarda, sınavlarda, liyakati gözetmeksizin işlemlerin yapıldığını ve bunun da sistematik olarak yönetildiğini, yürütüldüğünü ve ayrıca eziyet suçundan yürütülen soruşturma, yani bu mobbing dediğimiz hadisede de bu çarkın içerisinde olmayanlara sistematik bir biçimde eziyet uygulanıp onların sistem dışına itilmeye çalışıldığını gözler önüne seriyor. Ve tanıdığım pek çok hakem aslında içerideki bu düzenden de şikayetçi. Dolayısıyla ortada gerçekten hukuki açıdan uygun olmayan, adil olmayan bir sistemin varlığından şikayetçi olan pek çok kişi zannediyorum önümüzdeki günlerde kendileri de şikayetçi sıfatıyla soruşturmaya dahil olabilecek ya da gözaltına alınan isimlerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirilebilecek. O sebeple gün be gün daha da vahim iddiaların, daha da sansasyonel isimlerin bu soruşturma kapsamında gözaltına alınabileceğini ve burada gündeme dahil edilebileceğini zannediyorum.
2: Önemli bir gelişme var. O konunun ayrıntısını bir alacağız. Hocam hem onun üstüne de konuşuruz.
3: Tabii.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişiyi bahis oynamak gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıntıları şimdi Onur Celiklioğlu anlatacak bize. Onur, neler yaşanıyor? Nedir son dakikanın ayrıntısı?
4: Evet, Mustafa Yıldız, MHK'yı konuşurken, MHK'ya yönelik başlatılan soruşturmayı konuşurken bir son dakika bilgisi de TFF'den geldi ve bahis soruşturmasıyla alakalı da aslında çok önemli gelişmeler diyebiliriz. TFF Hukuk Müşavirliği açıkladı. Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişiyi bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiklerini açıkladı. Ayrıntıları ise şu şekilde: son 5 yılda hakkında bahis oynayan idareciler açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 9. ayın 30'u 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir denildi. Dört büyüklerden de aslında PFDK'ya sevk edilen isimler de açıklandı. Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, bunun dışında Beşiktaş'tan 10 ve Trabzonspor'dan da 13 kişinin PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Tekrar edecek olursak aslında MYK'ya yönelik başlatılan soruşturmayı konuşuyorduk. Tabii daha önce futbolda bahis ve bir şike soruşturması da vardı. Bu da devam ediyordu bir taraftan. PFDK'ya sevkler gerçekleşiyordu. Son dakika bilgisi olarak yeni bir gelişme yaşandı. TFF Hukuk Müşavirliği Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yıl içerisinde görev yapmış 448 kişinin bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içerisinde bahis oynadığı tespit edilen idarecileri de açıkladı. Bu kapsamda Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 10 ve Trabzonspor'dan 13 kişi PFDK'ya sevk edildi. Bu kişiler bu kulüplerde görev alan idareciler, bunun altını çizmiş olalım. TFF şu şekilde de bir açıklama yaptı aslında. Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev yapmış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 9. ayın 30'u 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Özellikle dört büyüklerden de birçok isim var diyebiliriz idareci olarak. Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 10 ve Trabzonspor'dan 13 kişinin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı TFF. Toparlayacak olursak son dakika gelen bir gelişme. Hı hı. TFF Hukuk Müşavirliği Süper Lig ve TFF 1. Lig'de son 5 yıl içerisinde görev yapmış 448 kişinin bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı diyelim. Sözü size bırakalım.
3: Anayasa Mahkemesi boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmü iptal etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre artık boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası talep edilemeyecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Tepeci konuyla birlikte değerlendirecek.
5: Evet, süresiz nafaka aslında bir süredir de oldukça tartışma konusuydu ki böyle de çok davalar vardı. Süresiz nafakanın kaldırılması hangi konuda aslında rahatlamaları getirecek? Hangi davalar özellikle bu konuda rahatlamış olacak? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Avukat Murat Emergen var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Murat Bey, süresiz nafaka mevzusu süregelen davalarınız da vardır eminim ki. Çok fazla tartışma konusuydu. Süresiz nafaka kaldırılınca ne tür problemler de sona ermiş olacak?
6: Evet. Maalesef geçmişte bir gün evli kalanın ömür boyu yoksulluk nafakası ödediği hazin aile sonuçlarını biliyorduk. Toplumca konuşulan bir konuydu. Anayasa Mahkemesi bugün resmi gazetede yayınlanan karar ile yoksulluk nafakasında süresizlik ibaresini iptal etti. Yani artık yoksulluk nafakası süresiz olarak belirlenemez. 9 ay sonra yürürlüğe girecek bu hüküm. Kanun koyucu bu 9 ay içinde bir çalışma yapıp kanunlaştıracak. Tabii yoksulluk nafakası kime verilirdi ve neydi? Yoksulluk nafakası boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olan tarafın daha ağır kusurlu olmaması şartıyla süresiz olarak verilebiliyordu. Karşı tarafın mali gücü oranında belirlenirdi bu. Hakimin takdir yetkisi vardı. Mevcut kararla, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yoksulluk nafakası ortadan kalkmadı. Sadece süresizlik, yani ömür boyu gibi anlaşılacak, karardan öyle olduğu anlaşılacak hüküm kaldırıldı. Artık süresiz olarak yoksulluk nafakası verilemeyecek. Kanun koyucu bununla ilgili bir düzenleme yapacak. Anayasa Mahkemesi 2012 yılında aynı denetimde kanuna aykırı olmadığını söylemiş idi. Ancak bugünkü kararla son güncel durumda artık yoksulluk nafakasında süresizlik ibaresi iptal edildi. Yoksulluk nafakası bu arada eşe verilen nafakadır. Hala iştirak nafakası ile ilgili bir durum söz konusu değildir. İştirak nafakası çocuklara verilen nafakadır. İştirak nafakası kapsam dışıdır, aynen devam etmektedir. Bir de geçmişte verilen yoksulluk nafakaları da aynen devam etmektedir. Bunun için kendiliğinden son bulmaz. Ayrıca mahkemeye arttırma veya azaltma yolunda dava açılması gerekir. Tabii vatandaşlarımız geçmişte eğer yoksulluk nafakası veriyorsa o ne güzel deyip sevinebilir. Fakat bununla ilgili maalesef mahkemelere nafakanın arttırılması veya azaltılması ile ilgili dava açmaları gerekiyor. Mevcut düzenlemeler aynen devam ediyor. Bu şu demek aslında, yoksulluk nafakası süresiz gibi bir algı oluşmasına rağmen aslında yoksulluk nafakası zaten kendiliğinden son bulabilirdi. Ölüm halinde son bulabilirdi. Resmi olarak evlenmesi halinde son bulabilirdi. Mevcut mekanizmalar aynen devam ediyor.
7: Efendim, bugün yeni operasyonlar vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Uzun bir paylaşım, başlıklarını aktarayım. Diyor ki 5. dalga operasyonu gerçekleştirdik bugün diyor. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştığını belirtiyor. 56 şüphelinin tutuklandığını, 88 şüphelinin hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve üstelik de bu soruşturmanın kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı olmadığını anlatıyor. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır diyor. Burası çok önemli. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek.
8: Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili isim vermeden net mesajlar vermiş. Yanlış yapanla vedalaşırız demişti. AK Parti'den Kaya ile ilgili bugün önemli adımlar gelmeye devam etti. MKYK WhatsApp grubundan çıkarılan Kaya'nın ismi partinin resmi internet sitesinden de silindi. Kaya'dan boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı için de yeni isim aranıyor.
9: Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
10: Fon soruşturmasında adı gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının ardından AK Parti'den peş peşe adımlar geliyor. Kaya önce AK Parti MKYK üyelerinin WhatsApp grubundan çıkarıldı. İsmi ve özgeçmişi de partinin resmi internet sitesinden kaldırıldı. AK Parti yönetiminin mesajı ise net. Yanlışa ve usulsüzlüğe taviz verilmeyecek, iddiaların üzerine gidilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü genişletilmiş il başkanları toplantısında isim vermeden bu konuda dikkat çeken mesajlar vermişti.
9: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
10: Kaya ve eşiyle ilgili adli süreçte devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. AK Parti'de ise şimdi Fatma Betül Sayan Kaya'dan boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı için yeni isim arayışı var. Parti tüzüğüne göre atamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Kulislerde iki formül konuşuluyor. MKYK'dan bir ismin doğrudan Sosyal Politikalar Başkanlığı'na getirilmesi ya da mevcut MYK'dan bir ismin bu göreve kaydırılıp boşalacak koltuğun MKYK'dan doldurulması. Yeni Sosyal Politikalar Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı atamayla belli olacak.
9: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içinde.
11: İzleyiciler, Mustafa Sandal'ın eşi Melis süt şurupun mal varlığına fon soruşturması kapsamında tedbir konuldu. Yurt dışında olan süt şurup ise mağdur olduğunu savundu. Ancak ortada konuşulan meblağ tam 11 milyar lira. Yani şarkıda dediği gibi onun arabası var. Güzel mi? Güzel.
12: Melis Süt Şurup, fon krizinde son günlerin en çok konuşulan isimlerinden. Mustafa Sandal'ın eşi Süt Şurup, fon soruşturması kapsamında mal varlığına tedbir konulan 42 kişi arasında. Soruşturma öncesinde 11 milyar lira çektiği iddia edildi. Hakkındaki iddialara cevap verdi, yurt dışında olduğunu doğruladı.
13: Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Ancak yazılan rakamlar doğru değil. Fon krizinin yaşandığı günün bir gün öncesinde para yatırdım. Şu an büyük mağduriyet yaşıyorum. Geçen seneden beri oğlumun eğitimi için yurt dışındayım. İfademe başvurulursa dönerim.
12: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un mal varlıklarına el konuldu.
14: Çok garip, çok değişik.
12: Şarkıcı Mustafa Sandal da eşi Melis Sandal hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından iki kez açıklama yaptı. İlk açıklamasında herhangi bir fon alım satımına veya böyle bir organizasyona dahil olmadığını söyleyen Sandal, benim alnım hak dedi. 32 yıldır tek gelir kaynağının müzik olduğunu vurguladı. İkinci açıklamasında ise eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Süt Şurup hakkındaki iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine itiraz etti.
15: Eşim Melis ve babası Cihan Süt Şurup'la ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis de karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.
12: Mustafa Sandal'ın açıklamasında eşine yöneltilen 11 milyar liralık iddianın doğru veya yanlış olduğuna ilişkin bir değerlendirme yer almadı. Sandal eşinin finansal işlemlerini savunmak yerine kendisinin bu işlemlerle herhangi bir maddi bağlantısı bulunmadığını vurguladı. Sandal eşiyle birlikte fon soruşturması gündeme gelmeden önce Dubai'de oturum izni aldığı yönündeki haberlere de cevap verdi. Dubai'de Golden Visa kapsamında oturum izni bulunduğunu doğruladı. Ancak bunun soruşturmayla ilgisi olmadığını belirterek Melis'in oğlu Dubai'de okuyor. Dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa oturum iznim var dedi.
11: Mustafa Sandal'ın bu lafları nasıl buldunuz sevgili izleyiciler? Yani ya Mustafa Sandal yapma, ne olursun yapma. Yani bizi de aptal yerine koyma, kusura bakmayın ama. Yani tamam korkmuş olabilirsin, tamam tırsmış olabilirsin, tamam kariyerin, müzik kariyerin etkilenecek bundan, çok fena bir şekilde çekinmiş olabilirsin. Tamam bunların hepsi okey ama yani bu açıklamayı da yapma. Yani bu açıklama tatsız tuzsuz, yani kimse inanmaz, ikna olmaz. Yani karın 200 milyon dolarlık yatırım, yani kağıt alıyor ve bu kağıt 11 milyar TL, 200 milyon dolar ediyor bu. Ve benim haberim yoktu diyorsun. Ben böyle bu, eşimin bu işleriyle ilgilenmiyor. Ya arkadaş, eve airfryer almıyor yani. Senin haberin yoktu. Veya bir eve tüplü televizyon almıyor. 200 milyon dolar diyoruz ya, bugün bir dolu şirketten daha fazla bir ederden bahsediyoruz. Böyle bir trafikten haberin yoksa o zaman yani ne bileyim ne diyeceğiz bilemiyorum ama kendini sıyırmak için de böyle konuşman da çok yersiz, benim alakam yok falan demeyle. Yani eş hukukunda mutlaka alaka olur. Alaka olmayacak bir şey yok. Senden habersiz 200 milyon dolar almış, bunu izah etmeye çalışıyorsun. Bir şarkısı vardı Mustafa Sandal'ın, aya benzer yüreğim diye. Şimdi arkadaşlar da onu söylediler. Fona benzer yüreğim, doğal olarak takipteyim diye bitiyordu o şarkı. Şimdi gerçekten Mustafa Sandal herhalde doğal olarak takipte ama tuhaf bir şey. Tabii bu tip durumlar insanların davranışlarında çok net olarak ortaya koyuyor. Nasıl karakterde, nasıl bir duruş sergilediğinde çok açık bir şekilde ortaya koyuyor sevgili izleyiciler.
16: Üç Üçse Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.

0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Çocuklar 5 yaşına basmadan önce beyinlerinin yaklaşık %90'ının geliştiğini biliyor muydunuz? Ücretsiz anaokulu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara ilkokul öncesinde 2 yıllık nitelikli eğitim sunuyor. Böylece ailelere tasarruf ettiriyor. Anaokulunda çocuklar oyunla öğreniyor. Bu sayede önemli sosyal, duygusal, bilişsel beceriler kazanıyorlar ve arkadaş ediniyorlar. Daha fazla bilgi için vic.go.au/kinder adresini ziyaret edin.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 92.3 FM.
5: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Z Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.

0: İsra Suresi 78-84. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl. Rabbin seni övülmüş bir makama yükselsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habib'in hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: Üç Üç S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma Sevinci.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyicilerimiz, 33Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Tamız Han Camii'nin görevlisi Hasan Öztürk. Bu haftaki programımızda Sunshine Camii din görevlisi Ruşen Yakar hocamızın helal kazancın şükrü olarak infak konulu sohbetini işleyeceğiz. Buyurunuz değerli hocam.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri yaratan, bizleri yaşatan ve bizleri rızıklandıran Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehlinin, ashabının ve kıyamete kadar onun izinden gidecek olanların üzerine olsun inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bizlerin ve bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Kıymetli dinleyenlerim, bendeniz Sunshine Camii'nin görevlisi Ruşen Yakar. Bu hafta değişik bir konuyla inşallah karşınızda olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Subhanallahi alazim. Bu hafta sizlere inşallah infaktan bahsetmek istiyorum. Okuduğum ayet-i kerimede Bakara suresi 267 nolu ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın iyilerinden Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengindir ve övülmeye layık olandır. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah her insanı yaşamını sürdürebilecek şekilde rızkını helal yoldan kazanacak kabiliyet ve meziyette yaratmıştır. Bu kabiliyetler sayesinde insana onurlu ve izzetli bir şekilde yaşama imkanı verilmiştir. İnsanoğlu bu meziyet ve kabiliyet sayesinde insanlara el açmaktan, dilencilik yapmaktan uzak durur. İslam inancına göre evrendeki her şey Allah'a aittir. İnsanların elde ettiği mal ve mülkün hepsi O'nundur. Nitekim göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü yani hükümranlığı kendisine ait olan Allah ne yücedir ayeti bu hususu dile getirmektedir. İnsan adeta Allah'ın mülkünün emanetçisidir. Bu nedenle insan Allah'ın mülkünde başkalarına zarar vermeden meşru yollardan kazanacak ve elde ettiği serveti harcarken de topluma zarar vermeyecek şekilde meşru ölçüler içinde sarf etmeye özen gösterecektir. İslam kişiyi servet edinmede nasıl bir takım kurallarla bağlı kılmışsa elde edilen servetin tüketimi ya da tasarrufunda da meşru ölçüler doğrultusunda hareket edilmesini öngörmüştür. Kur'an-ı Kerim'de
0: Allah'a ve Resulüne iman edin. Onun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle güzel harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Ve Allah sizi başına diktiği mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin ayetleriyle servetin ölçüsüzce değil meşru şekilde harcanmasını, onun değerini bilmeyenlere İslam fıkhına göre hacır yoluyla verilmemesi emredilmektedir. Sahip olunan değerlerin hiçbir şekilde zayi edilmesi tasvip edilmediği gibi bu tür davranışlar yasaklanmıştır. İslam'da helalinden kazanmak ve bu kazancı uygun şekilde ve gereği gibi infak etmek temel esas ve hedeftir. Dinimizde haram kazanç yerildiği gibi helal kazancın da Allah'ın belirlediği ölçüler çerçevesinde kullanılması emredilmiştir. İslam düşüncesinde infak, Allah'ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara, ihtiyacı olanlara aynî ve nakdi yardımda bulunması demektir. Bu bakımdan infak, farz olan zekatı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içermektedir. İnfak, kişinin Allah'a kulluğunu maddi bir bedel ile ispat ve ifade etmenin kaçınılmaz bir yoludur. Allah için nefsi ve malı arındırmanın bir gereğidir. İnfak, Allah'ın bize emanet ettiği mal ve servetten, verdiği nimetlerden başkalarına da ikram etmektir. İhtiyaç sahiplerini koruyup gözetmek, onlara kol kanat germektir. Ailemize, akrabalarımıza, komşularımıza, din kardeşlerimize, hasılı tüm insanlığa faydalı olmak için çaba göstermektir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde varlıklı müminlere Allah yolunda infak, emir ve tavsiye edilmiş, Allah yolunda harcayanlar övülmüş, müminlerin bariz vasıflarından birisinin de mallarını Allah için infak etmeleri olduğu belirtilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar gayba iman ederler, namaz kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar buyurarak Yüce Allah helal olarak vermiş olduğu rızıktan infak etmemizi istemiştir. Mallarını gizli ve açık olarak gece ve gündüz harcayan kimseler var ya, işte onların Rableri katında güzel karşılıkları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır buyurarak her an infak düşüncesiyle müminlerin hayat sürmesini istemiş, infakın zaman ve mekanla sınırlı olmadığını ifade etmiştir. Allah yolunda yapılan harcama, hele de bu harcamanın malın sevilen çeşidinden yapılması kişiyi üstün iyilik derecesine ulaştırır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah bilir.
4: Bu ayet indiği zaman Ensar'ın en zengini olan Ebu Talha, Mescid-i Nebevi'nin karşısında bulunan en çok sevdiği Beyruha adındaki bahçesini Allah yolunda infak etmek istemiş. Hazreti Peygamber bu davranışından dolayı onu överek gerçekte kazandıran malın bu mal olduğunu belirttikten sonra ona bahçesini akrabaları arasında taksim etmesi tavsiyesinde bulunmuş. O da bu tavsiyeyi yerine getirmiştir. Hazreti Ömer de en iyi malının Hayber'deki hissesi olduğunu söyleyerek onu Allah yolunda harcamak için ne yapılması gerektiğini Hazreti Peygamber'e sormuş. O da aslını tut, meyvesini de sadaka olarak ver buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer geliri gereken yerlere harcamak üzere o bağı vakfetmiştir. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet-i kerime ve sahabe efendilerimizin tatbiki bize şunu anlatıyor. Harcadıkça her şey tükenir, azalır. Ancak Allah yolunda yapılan infak, ihsan ve iyilikler artar, eksilmez. İnfak, mallarımızdaki kazanırken bulaşan kirleri de temizler. Dünyada hiçbir şey mümin için Allah'ı razı etmek ve onu hoşnut etmekten daha önemli değildir. Çünkü insanın sahip olduğu her şeyin tek ve asıl sahibi Allah'tır. Bu nedenle insanın emaneten sahip olduğu malını asıl sahibi olan yaratıcının gösterdiği istikamette kullanması kulluğunun bir gereğidir. İnfak zenginlerin fakirlere bir lütfu olarak düşünülmemelidir. İnfak aslında ihtiyaç sahiplerinin hali vakti yerinde olanlar üzerindeki hakkıdır. İlahi kelamın belirttiği gibi وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Onların yani zenginlerin mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. Şu halde infak aslında sadece bir ihsan, bir iyilik değil. Aynı zamanda Müslüman için bir görevdir. Dolayısıyla bizim fakire vermiş olduğumuz zekat ve sadakalar Yüce Allah'ın bizim malımızda bize emanet ettiği fakirin hakkıdır. Bakara suresinde infakın önemi, amacı, hangi mallardan kimlere ve nasıl verileceği karşılığında vaat edilen ödüller ayrıntılı bir biçimde zikredilir. Kıymetli dinleyenler, insan kendisini dünya telaşına kaptırırsa, ahiret için bir şeyler yapmak gerektiğine inansa bile, henüz önünde uzun bir ömür olduğunu düşünüp, varlık amacına ilişkin görevlerini ileriye erteleme gibi yanılgılara kapılabilir. Değişmez gerçek olan ölümle yüz yüze geldiği zaman kendisine ek süre verilmesi için yalvarır, durur. İnsanın bu ruh halini Kur'an bize şöyle anlatıyor. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ فَصَّدَّقَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre versem de, gönüllü yardımlarda bulunsam, ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için harcayın. Allah eceli gelince hiçbir kimsenin ömrünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır buyurarak dünya hayatının sınav süresinin dolmuş olduğunu, artık sıranın değerlendirmeye geldiğini bildirmiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette infak edenleri överken, bazı ayetlerde de infak etmeyenlerin ahirette karşılaşacağı kaçınılmaz sonucu bize şöyle anlatır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyurarak Allah'ın insana lütfundan vermiş olduğu nimetleri, malı ve serveti yaratılış gayesine uygun bir şekilde harcamayıp cimrilik edenler ve onu sımsıkı tutanların bu davranışlarının onları hem dünyada hem de ahirette küçük düşürüp alçaltacağını bildirmiştir. İnfak edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar. İnfakın istenilen şekilde olabilmesi, yerini bulması için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Hak sahibi aranmadan dikkatsizce yapılan yardımların çoğu zaman arzu edilen sonucu vermediği unutulmamalıdır. Bunun için yardım yapılırken şu hususlara dikkat etmeliyiz. Birincisi, yardım Allah rızası için yapılmalıdır. Allah Celle Celaluhu rızası gözetilmeden yapılan iyilikte riya ve gösteriş yahut çıkar düşüncesi vardır. Cenab-ı Hak yardımlarında kendi rızasını gözetenleri şöyle övüyor. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir aslında. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Yardım yapacağımız zaman Yüce Allah'ın bize fakir adına emanet ettiği malı gerçek sahiplerine ulaştırmalıyız. Allah Teala şöyle buyuruyor. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin zanneder. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey isteyemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Fazilet ve haya sahibi insanlar yoksulluklarını açığa vuramazlar. Başkalarından kolay kolay bir

cömertlik sayılmaz. Cömertliğe sığmaz. Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğu unutulmamalıdır. Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın iyilerinden Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layık olandır. Kıymetli kardeşlerim, infak edilirken, infak ederken dikkat etmemiz gereken hususlardan bir başkası da şudur. Bu da çok önemli. Yapılan yardım, başa kakılarak yapılan yardımın asla sevabı olmaz. İyilik yerine kötülük yapmamak gerekir. Hiç şüphe yok ki başa kakmanın vereceği üzüntü maddi yardımın sevincinden çok fazla olur. Allah Teala başa kakılarak yapılan yardımı mümin olmayan kimselerin işleri olarak nitelemiştir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara sırf gösteriş olsun diye malını harcayan kimse, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumuna benzer. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Böyleleri iyiliklerinin karşılığını göremezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Bir ümitle gelen ve yardım isteyen kimselere iyi davranmak gerekir. Güler yüz ve tatlı söz yardım yapılmasa bile isteyeni memnun eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ El açıp isteyeni de sakın boş çevirme buyururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde bu konuyla ilgili Ebu Zer radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki din kardeşlerini güler yüzle karşılamak gibi tabii bir iyiliği bile sakın küçük görme buyurarak bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Öyleyse hiçbir yardım küçük görülmemelidir. İyilik ve yardımda bulunacak kişinin bunu zamanında yapması ve fırsatı kaçırmaması gerekir. Yardım yapılırken mümkün olduğu kadar dikkatli bir şekilde yani gizliliğe dikkat edilmelidir. Atalarımız güzel demiş, sağ elin verdiğini sol elin duymayacak. Yani insanın gözüne soka soka al bu da sana benim zekatım olsun demek asla doğru değildir. Alan kişiyi incitmeden vermek gerekir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel bir şey. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyurmuştur. Zekat ve sadakalarımızı gizli ve açık vermemizde dinen bir fark yoktur. Eğer birilerine güzel örnek olacaksa Yüce Allah açıktan verebileceğimizi belirtmiş. Ancak içinde örneklik teşkil etmeyen riya ve gösterişe sebep olacaksa gizli verilmesi tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz de sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizlice sadakaları verenlerin ahirette arşın gölgesinde gölgeleneceklerini haber vermiştir. İnfak insanın psikososyal dünyasında birçok güzelliğin oluşmasına katkı sağlar.

0: İnfak, toplumlarda kardeşliğin pekişmesine, huzurun yayılmasına, birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkı sağlar. Müminler infakla Cenab-ı Hakk'ın yardımına nail olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un Sünen'inde Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. İnfak ile mal ve servet bereketlenir, artar. İnfak insanın egoist ve bencillik duygularını azaltır. İnfak insan ruhundaki yüce hasletleri harekete geçirir. İnfak nefsin ve malın arınmasına, gayrimeşru arzuların dizginlenmesine yardımcı olur. İnfak bilinci insana malın ve servetin değerini bilmeyi öğretir. Bize muhtaç olanın halini anlamamızı sağlar. Ve insana, diğer canlılara ve tabiata karşı saygının özünü verir. Başkasının ihtiyacını gidermek, kişiye maddi imkanla elde edilemeyecek bir huzur yaşatır. Vermek, insana tatmin duygusu ve huzur getirir. Aksi durumda daha çok tüketmek, daha çok almak ise insanın içindeki boşluk duygusunu azaltmak yerine daha da büyütür. Arzular ve tatminsizlik duygusu sürekli daha fazlasını ister. Buna engel olmanın yolu sahip olduğundan vermek, kendinde olanı paylaşmaktan geçer. O halde kıymetli kardeşlerim, fakir ve yoksullara, yetim ve kimsesizlere destek olalım. Fitre, zekat, sadakalarımızı başta akraba ve komşularımız olmak üzere bütün ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olmaya çalışalım. Unutmayalım ki sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe asla ulaşamayız diyoruz. Bu haftaki bize ayrılan sürenin sonuna geldik kıymetli kardeşlerim. Tekrar inşallah Allah ömür verirse bir başka cumada bir başka konuyla karşınızda olmayı arzu ederiz. Sizlere hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Melbourne Diyanet Cuma saati devam ediyor.
2: İlmihal vakti. Soralım, öğrenelim.
0: Efendim yine soru cevap bölümünde beraberiz. Zekatın mahiyeti, hükmü ve zekata tabi olan mallarla ilgili. Zekat nedir? Bir önce onu cevaplayalım. Zekat dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda, yani nisap, mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere, belirli kişilere verilmesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekatın farz olması için malların nisaba ulaşması yanında nami, yani hakikaten ya da hükmen üreyici, artıcı olması. Nami demek artıcı demek. Sahip olduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve asli olan ihtiyaçlarından fazla olması gerekir. Nisap, zekatla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü altında 20 miskal, yani 80.18 gram, devede 5, sığırda 30 koyun, sığırda 30 koyun ve keçide 40 adettir. Zekatın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı şekilde açıklanmış, nisabı da hadislerde belirtilmiştir. Buna göre temel ihtiyaç

0: ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi, yukarıda belirtilen diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekatını vermesi gerekir. Evet, ilk soru şöyle. Zekat ne zaman farz kılınmış? Zekatın farz kılınmasındaki hikmetler nelerdir? Demiş. Hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınmış olan zekat, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namaz ile birlikte zikredilmiş olması da ayrıca dikkatlerimizi çekmelidir. Hazreti Peygamber de bunun İslam'ın temel ibadetlerinden biri olduğunu bildirmiştir. Kur'an ve hadislerde namaz ile zekatın ardı ardına zikredilmesi, toplumların ruhi olgunluğa ulaşmasında bu iki ibadetin rolünü göstermesi bakımından son derece önemlidir. Kur'an-ı Kerim iyiliğe erişmenin ve muttaki bir mümin olabilmenin en önemli şartlarından birinin zekat vermek olduğunu ifade eder. Aynı zamanda zekat kurtuluşa eren müminlerin vasıflarından biridir. Bütün bunlara ilaveten zekat vermek Allah'ın rahmetini celbeden hususlardandır. Kısaca zekat, malı temizleyen ve manevi arınmaya vesile olan bir ibadettir. Ayet ve hadislerde sıklıkla emredilen zekatı vermemek müşriklerin vasfı olarak görülmüş ve Kur'an'da da bu durum yerilmiştir. Zekatın topluma dönük pek çok yararı vardır. Mesela zekat, maddi gücü olmayanların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlar. Zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltır. Aralarında sevgi ve yakınlık doğmasına vesile olur. Bu yönüyle zekat toplumsal kenetlenmeyi artırır. Ayrıca toplumları bencillik ve kin gibi ahlaki hastalıklardan arındırır. Zekatın verileceği yerlerin toplumun her katmanındaki insanları kapsaması sosyal dayanışmanın da bir garantisidir. Şimdi bir soru daha alıyoruz. Zekat kimlere farzdır? Evet. Geçerli olmasının şartları nelerdir? Zekat ibadetiyle ilgili şartlar, zekatın bir kimseye farz olmasının ve verilen zekatın geçerli olmasının şartları şeklinde iki başlık altında ele alınır. Bir kimseye zekatın farz olması için o kimsenin bir kere Müslüman, akıl sağlığı yerinde ve buluğa ermiştir. Ermiş olması, buluğ çağına gelmiş ve hür bir insan olması, bir yıllık borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı niteliklere sahip, nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Artıcı nitelikte olmakla kastedilen malın sahibine gelir, kar ve fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmalıdır. Zekatın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir. Yıl içerisinde artış ve düşüşlere itibar olunmaz. Zekat bu süre dolmadan önce de verilebilir. Yani süresi gelmeden de zekatlarınızı verebilirsiniz. Zekatın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle zekatta niyet şarttır. Zekat bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez. Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan temlik, yani elden teslim etmek, temlik diyoruz biz buna, şarttır. Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ibaha denilen yollarla fakire zekat verilmiş olmaz. Yani yemek yedirdiğiniz kimselere bu benim zekatım olsun diyemezsiniz. O ayrı bir şeydir diye cevapladıktan sonra asli ihtiyaçlar nelerdir? Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür? Bunları bir sonraki konuda inşallah devam ederiz.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
0: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه صدق رسول الله Bima gal evkema gal. Aziz müminler, hayat mevsimler gibidir. Baharı, yazı, sonbaharı ve kışı vardır. Hayatın her dönemi ayrı özelliklere ve güzelliklere sahiptir. Kul olarak iyi işler yapmak, ibadet ve taat ile hayata anlam katmak için bu dönemlerin her biri birer fırsattır. İnsanı kemale ulaştıran, olgun bir müminin, mümin olmanın huzurunu yaşatan en kıymetli dönem ise yaşlılıktır. Yaşlılık, bedenin yorulduğu, ancak ruhun tecrübeyle yoğrulduğu bir bilgelik dönemidir. Aziz müminler, yaşlılar Allah'ın dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı kimselerdir. Milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köprülerimizdir. Onlar yuvalarımızın dayanağı, bereket kaynağıdır. Ağarmış saçları, bükülmüş belleri toplumumuz için birer rahmet ve mağfiret vesilesidir. Sağlığının ve geçen yıllarının kıymetini bilen bir yaşlı, güzel bir insandır. Çünkü sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurmuştur. Muhterem Müslümanlar, her yaşlıda kendi hayat serüvenimizi görmek, akıl sahibi olmanın bir gereğidir. Bugünün ihtiyarları dünün gençleri olduğu gibi, bugünün gençleri de yarının ihtiyarları olacaktır. Rabbimiz bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirmektedir. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır, hakkıyla bilendir, kudret sahibi olandır. O halde küçükken bizi hayata hazırlayan yaşlılarımıza biz de bugün ihtimam gösterelim. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Unutmayalım ki yaşlılarımıza hürmet ömrümüze bereket katacaktır. Aziz kardeşlerim, bu hafta ülkemizde camiler ve din görevlileri haftası olarak idrak edilmektedir. Camilerimiz birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzurun adresidir. Din görevlilerimiz ise gönüllere dokunan iyiliği ve güzel ahlakı yaşatan gönül elçileridir. Camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle camilerimizin imarına katkıda bulunanlara, katkı sunanlara, din görevlilerimize ve din hizmetinde emek verenlere şükranlarımızı sunuyor. Rabbimiz camilerimizi daima iman, ilim ve muhabbetle mamur eylesin. Hutbemi Peygamberimizin şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birini hazırlar. La inne ahsenel kelam ve ebluha nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ gure'el gur'an fâstemi'u leh ve anstû leallekum turhamûn. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam. Sadakallâhul azîm.
1: Melbourne Diyanet Cuma saati burada sona eriyor. Haftaya yeniden buluşuncaya kadar esen kalın.